0: A humanitarian crisis is unfolding in the Middle East. Families have lost everything and they need help now. The Emergency Action Alliance is responding, but the need is overwhelming. To donate, go to emergencyaction.org.au or call 1300 939 000. Your support can save lives.
1: Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Courier Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok selam.

Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Courier Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu